versiyonda yeni bir canlı intihar saldırısı. Fonda ezberlenmiş telkinlerin